0: Anavatkınını Türkiye Avazı Radyosu.
1: Türkiye Ünlü Radyosun, birinci radyonun dolkundan ufuzları.
2: Первое информационное радио.
3: В Бишкеке 16 часов.